ᱡᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱤ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝᱜ ᱯᱷᱮᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱮ ᱱᱤᱦᱚ ᱡᱟᱝ ᱠᱟᱣᱟᱨ ᱠᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱟᱱᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱩᱵᱡᱤ ᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟᱱ ᱨᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱠᱟᱠᱟᱞᱚ ᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱛᱮᱢᱮ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱡᱤᱵ ᱪᱤ ᱥᱤᱵᱡᱤ ᱱᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱚ ᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱟ ᱪᱷᱤᱜ Yakurum binirlim tıktık çiçik tangı yarkanı rongu var kalam tindi tangı. Çile jibja rasım çi sovjini, çile jibja rasım çi sovdin gıt samda na yandar talam şi su şi kunu çiğngı. Kalo anam bağın yam çok şi çi uka çiğgı. Yakurum binirlim tıktık çiğni tangı çakani delin kağı var kalam tindi tangı. Çile samjara gıpçı korga tangmada nibja gıt sam. Dana yandar talam şi su şi kunu çiğngı. Kalo anam bağın yam çok şi çi uka çiğgı. Yakurum binyalım tıktık çiğnik tangı telin kani sanım çoğa gano sımgı var gılam çoğma dencikri kadoşi çoğu. Yakurum binyalım tıktık çiğsım kıtangı çapçani yuşu gı var gılam tıktık tangı çile dınca rajib çişir nga tangmalı dınca gın çam. Çile tıkca rajib çiğçik gın çam çile tıkca rajib çiğçik gın çam. Chile tukjera samchi sotu kan samda tang na yang tatalam shiksu sheku no chenga dhruy de kakni ndoag tara tashgu ka kalo nambang nyam zhug shechu ka chiga. Yakurum binyalam tuktuk chingak tanga telin kani wanchin khanti ka war kalam tsangma denjigra kadu shechu ka. Yakurum binyalam tuktuk chingak tanga wanchin khanti ni zorgan rawan jo sulam tindi tanga chile denchi tong sim tang. Chile denchi tonga tanga mada gibja gan tsam dana yang tatalam shi su shi kuno chenga dui de kak nyen daga tara ta shiko ka kala wana bang nyam chok shi chu ka chiga. Yakurum binyalam tiktik chinga tanga zorgan rawa ni hita u tang tawa ni chik dika war kalam tindi tanga chile jibja ra arga gan tsam dana yang tatalam shi su shi kuno chenga kala wana bang nyam chok shi chu ka chiga. Demungar jinam tkni tanga chile samjara ja chani chile samjara ja chi chaksim gan cham dana yang tata lam shi su shi kog tga kalwana bang nyam chok shi chu ka chi ga.